0: Kırahı bayık halak,
1: kırahı bayık halak,
0: kırlahı te komakta,
1: kırlahı te komakta,
0: kıllağarı ne beber,
1: kıllağarı ne beber.

0: Kıstık tartan talarıyan,
1: günde hayım maraksan, günde sayın bak.

Kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı